0: panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: RMF Hip Hop.
2: Pills, blue. Turn me up a little bit.